0: Çiver lem kotin lavcularımız. Dinlasis lem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Siverdostuar, drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

0: Şiver lem kotin lavtularımız. Dinlasis lem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Siver dostuar, drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.